0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.

Çırpı. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torbağı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Karabağ, Azerbaycan'ın yeni ekonomik lokomotifi adlı yazı. Yeni akıllı köy sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın mayın sorunu büyük dönüşün önünde başlıca engellerden biri konulu yazı.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağ Azərbaycanın yeni ekonomik lokomotivi. Büyük geri dönüş programından bahsedildiğinde akla ilk gelenler yeni yerleşim bölgeleri, modern yollar, okullar ve sosyal tesislerdir. Ancak tüm bunların ardında daha büyük bir stratejik hedef yatıyor. Qarabağ sadece yeniden inşa edilmiyor. Qarabağ, Azerbaycan'ın gelecekteki ekonomik kalkınmasının temel direklerinden biri haline geliyor. Bu nedenle Qarabağ'ın bugün Azerbaycan'ın yeni ekonomik lokomotivi olmasının nedeni sorusu sadece ekonomik değil, stratejik bir öneme de sahiptir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurtarılan bölgelerin ülkenin ekonomik hayatına yeni bir soluk getireceğini defalarca vurguladı. Bu konuyu ekonomi uzmanı Samir Heydarov ile görüştük. Şimdi de onu dinleyelim.
2: Prezident İlham Aliyev, Qarabağ'ın gelecekte ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.
1: Evet. Qarabağın en büyük avantajlarından biri de zengin doğal kaynaklara sahip olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan ve diğer bölgelerde altın, bakır, civa, mermer, yapı taşları ve mineraller yatakları bulunmaktadır. Bu kaynakların verimli kullanımı madencilik sektörünün gelişmesine ve gelecekte yeni üretim alanlarının oluşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bölgenin tarımsal potansiyeli de ayrıca büyük önem taşımaktadır. Adam, Füzuli, Cebrail ve Zengilan'ın verimli toprakları ile Kəlbəcər ve Laçın'ın zengin çayırları tarımın çeşitli sektörlerinin gelişmesi için geniş fırsatlar yaratmaktadır. Modern sulama sistemlerinin inşası, toprakların yeniden tanıma kazandırılması ve tarımsal projelerin hayata geçirilmesi, büyük geri dönüşün ekonomik temellerini daha da güçlendirmektedir. Bununla da kalmıyor, bölgenin turizm potansiyeli de dikkate alınıyor. Mevcut koşulların daha da geliştirilmesi, turist akışının artmasına da katkıda bulunacaktır. Bu sadece bizim değil, uzmanların da öngördüğü bir durumdur. Qarabağın ekonomik geleceğini belirleyen başlıca etkenlerden biri de enerji potansiyelidir. Qarabağ ve Doğu Zengezur'un yeşil enerji bölgesi ilan edilmesi

0: Yeni Akıllı Köy sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde yürütülen geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri Büyük Dönüş Programı'nın başarıyla devam ettiğini göstermektedir. Devletimiz tarafından Karabağ ve Doğu Zengezur'da modern şehirler ve köyler inşa etmek ve eski zorunlu göçmenlerin ana vatanlarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşlerini sağlamak için önemli projeler yürütülmektedir. Bu sürecin bir sonraki aşamalarından biri de Adan bölgesindeki Başgervent Köyü'nün yeniden inşasıdır. Adam'ın Başgervent Köyü'nün yıl sonuna kadar sakinlerin kullanımına açılması planlanıyor. Köyde konutların, idari binaların, bir okulun, bir ana okulun, bir sağlık merkezinin ve diğer sosyal altyapı tesislerinin inşaatı hızla devam ediyor. Aynı zamanda köyün sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amacıyla modern mühendislik ve iletişim sistemleriyle yol altyapısı oluşturulmaktadır. Başgervent Köyü de kurtarılmış topraklarda uygulanan akıllı köy konseptine göre inşa ediliyor. Bu model dijital yönetimin uygulanmasını, verimli enerji kullanımını, modern kamu hizmetlerini ve ekolojik yaklaşımları içermektedir. Akıllı köy konsepti sakinlerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi, kaynakların ekonomik kullanımını ve tarımda yenilikçi çözümlerin uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Bu bilgi Cumhurbaşkanı'nın Adam, Fuzuli ve Hocavent bölgelerindeki özel temsilcisi Emin Hüseyinov tarafından sağlanmışlar.
1: Kəndin ağıllı kənd konsepsiyası bir neçə amilə dayanır. Birinci növbədə kəndi 15 dəqiqəlik yürüş adlandırırıq. Yəni kəndin istənilən yerindən mərkəzinə yürüş etmək üçün cəmi 15 dəqiqə vaxt sərf olunmalıdır. Bu kənddə əl çatanlığı, əl yetərliyi artıracaq. Eyni zamanda kənddə bir sıra ağıllı həllərdən istifadə olunub. Həm evlərin planlaşdırılmasında, ev sahələrinin, həmçinin demək ki, infrastruktur sahəsində deyək ki, yağış sularının idarə olunması, ondan sonra küçə işıqlandırmasının və evlərin özlərinin günəş enerjisindən istifadə etməsi. Bundan başqa bir sıra səmərəlləşdirici addımlar atılıb burada, xüsusilə də həyət yanı sahələrlə bağlı. Daha belə deyək, optimal memarlıq həllərindən istifadə olunub.
0: Başgervent Köyü'nün hizmete açılması Büyük Dönüş Programı'nın bir sonraki önemli başarılarından biri olacak. Son yıllarda Adam bölgesindeki birçok yerleşim yerinde göç süreci yaşandığı gibi Başgervent'te de hayat yeniden canlanacak. Bu yalnızca eski zorunlu göçmenlerin ana vatanlarına dönüşü değil, aynı zamanda özgürleştirilmiş bölgelerin sosyoekonomik canlanmasının ve bölgede sürdürülebilir yerleşimin bir başka göstergesidir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Yaklaşık 30 yıllık işgal süresince Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş toprakları dünyanın en çok mayın döşenmiş bölgelerinden bazıları haline geldi. Günümüzde mayın tehdidi sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda insani, sosyal ve ekonomik kalkınmayı engelleyen başlıca faktörlerden biridir. Büyük Dönüş Programı'nın başarılı bir şekilde

uygulanması, yeni yerleşim yerlerinin inşası, altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve eski sorunlu göçmenlerimizin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri dönmesi öncelikle bölgelerin mayınlardan temizlenmesine bağlıdır.

Azerbaycan topraklarını mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizleme yükünün büyük kısmı Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı'na aittir. Kurum modern teknolojiler, özel eğitimli mayın temizleyicisi, mekanik aletler ve özel eğitimli hizmet köpekleri kullanılarak geniş çaplı operasyonlar yürütmektedir. Mayın temizleme süreci uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmekte ve güvenlik en öncelikli husus olarak belirlenmektedir.

0: İşgalden kurtarılan bölgelerde yolların, havaalanlarının, elektrik ve su hatlarının, okulların, hastanelerin ve yerleşim alanlarının inşası tam olarak mayın temizleme çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Ağlı, Talış, Laçın, Fuzuli, Cebrail, Zengelan, Şuşa ve diğer yerleşim yerlerinde uygulanan imar projelerinin temelinde öncelikle güvenli bir ortam yaratılması yatmaktadır. Bugün mayın temizleme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Anama Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Süleymanov şunları söyledi.
1: Azad edilmiş ərazilərdə bu istiqamətdə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 287.385 hektar ərazi təmizlənib, 255.000 mina vapatlayıcı sursatlar aşkar edilərləşdirilib.
0: Azerbaycan, uluslararası platformlarda mayın konusunu sürekli gündeme getirmektedir. Resmi Bakü, Ermenistan'ı mayınlı bölgelerin doğru haritalarını sağlamamakla ve sağlanan haritaların güvenilirlik düzeyinin düşük olmasıyla suçluyor. Bu durum mayın temizleme sürecini zorlaştırır, ek zaman ve kaynak gerektirir ve aynı zamanda insan hayatına yönelik riskleri artırır. Yeni teknolojilerin, insansız hava araçlarının, yapay zeka temel çözümlerin ve dijital haritalama sistemlerinin uygulanması daha verimli operasyonlara olanak tanır.
1: Yeni avadanlıqlara gəldikdə isə mən sizə Çin Xalq Respublikası tərəfindən agentliyə ianə olunmuş X-ray cihazı nümunə kimi göstərə bilərəm. Bu rengen cihazıdır, amma müəyyən həddə işləyən rengen cihazıdır və bu rengen cihazından qapalı yerlərin arxasında, qapıların arxasında, hansısa bir dolapların içində, yeşiklərin içində nələr olduğunu biz onu açmadan artıq görə bilirik.

Azerbaycan'ın bugün karşı karşıya olduğu en önemli görevlerden biri işgalden kurtarılan toprakları tamamen güvenli yaşam alanlarına dönüştürmektir. Mayın temizleme süreci yalnızca bölgeleri tehlikeden kurtarmak açısından değil, aynı zamanda büyük dönüşü hızlandırmak, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve bölgede kalıcı barışı güçlendirmek açısından da stratejik öneme sahiptir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

düşsen de bil ki, bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal. Senin güzel bakışlar.

kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.

Qarabağ, Muğan, Xanlıq, Çelebi, Şabalıt-Buta, Yeval-Qorqayın kompozisyonlar Hamarovmen Qarabağın Qorqa Qorsakanda proti Dasakan Orinaknar. Şuşan Qarabağı Xanun Samara Kaklinelın Razar Qatsumu Vörpes Mışakot Yevarvesti Kentron İnçpesnayev Qarabağı Gıtnu Velu Vayrı İrani, Türkiye, Arabiya, Hıntkastan, Evrosastan, Yed Karavanayın Arevtrayın Çanaparneri Xaşmerukum Hangesrin Aistek Qorqa Qorsyan Zargasmana. Ağdami Qorqa Qorsyan Fabrika Mezderi Xalasıl Qarabağı Qorqa Qorsyan Avandıhtari Pahpaman Qosum. İnçevan Sialdari Kesarı Qorgeri Artadrucun İra Kanasveli Anhatapes Tanarım. Hazarin Ariyerisun İnıntfakayın Ağdamı Mimnadır Veli Qorqa Qorsyan Fabrika. Ağdami Qorqa Qorsyan Fabrikayı Qorsyan Üçünü Hazarin Arusun Tfakani Tiver Aveli Endlayın Veliyev Stegsveli Ağdami Qorqa Qorsyan Artadraka Miavorumu. Miavorumu Onır Masnaçıgır Yevarhestan Osnır Bardayum, Xocalıyum, Şuşayum, Baş Güneyum, Paprevendum, Almadatliyum, Yev Marziliyum. Artadraka Miavorumu Tarekan Hüsvumer Motu, Geri Kazar Karakusi Metr Gor, Gorgeri Tangaranum Vuru Gorsumer, General Samet Bey Mehmandarov Araznatana, Vur Hamarumer Tarsun Terror Daripat Makayev Çartarapetakan Hoşarzan, Pahumer Avelikan Yerkuhar Gorgev Gorgayın Artadrank. Mer Yerkirdem Hayastan Yerazmakan Agresiyan Nöypes Sanır Harvatsa Sres Gorga Gorsiana. Hazarin Arın Sirgut Vakalin Hayka Kanzin Latu Jorikomit Şuşay Okupatsiyayı Nahoreyin Tangrani Aşkadakisin Arin Uyurvatçan Artyunkom Tastin Neyev Kısan Yerur Dairi Gorger Yeval Tsanumuşlar Pırkvetin Yevtağa Pohvetin Baku. Tangran Araznatun Averviet Sayvandal Nerikomit. Ağdami Verakanlıman Gorsun Tatsum Dırvat Simnakanlı Patakna İsmeka Gorgeri Tangrani Verakanlı Mer. Mezdepi Apagat Anoğ Zayna Mijazgayın Radyo Tsunhink.

yok güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç o

da düz söze dayar eğmedik. Karanlık renge boya beledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam

zor bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Karabağ, Azerbaycan'ın yeni ekonomik lokomotifi adlı yazı. Yeni akıllı köy sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın mayın sorunu büyük.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağ Azərbaycanın yeni ekonomik lokomotivi. Büyük geri dönüş programından bahsedildiğinde akla ilk gelenler yeni yerleşim bölgeleri, modern yollar, okullar ve sosyal tesislerdir. Ancak tüm bunların ardında daha büyük bir stratejik hedef yatıyor. Qarabağ sadece yeniden inşa edilmiyor. Qarabağ, Azerbaycan'ın gelecekteki ekonomik kalkınmasının temel direklerinden biri haline geliyor. Bu nedenle Qarabağ'ın bugün Azerbaycan'ın yeni ekonomik lokomotivi olmasının nedeni sorusu sadece ekonomik değil, stratejik bir öneme de sahiptir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurtarılan bölgelerin ülkenin ekonomik hayatına yeni bir soluk getireceğini defalarca vurguladı. Bu konuyu ekonomi uzmanı Samir Heydarov ile görüştük. Şimdi de onu dinleyelim.
2: Prezident İlham Aliyev, Qarabağ'ın gelecekte ülkenin aparıcı iqtisadi bölgelerinden birine çevriləcəyini dəfələrlə vurgulamıştır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.
1: Evet. Qarabağın en büyük avantajlarından biri de zengin doğal kaynaklara sahip olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan ve diğer bölgelerde altın, bakır, civa, mermer, yapı taşları ve mineraller yatakları bulunmaktadır. Bu kaynakların verimli kullanımı madencilik sektörünün gelişmesine ve gelecekte yeni üretim alanlarının oluşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bölgenin tarımsal potansiyeli de ayrıca büyük önem taşımaktadır. Adam, Füzuli, Cebrail ve Zəngilan'ın verimli toprakları ile Kəlbəcər ve Laçın'ın zengin çayırları tarımın çeşitli sektörlerinin gelişmesi için geniş fırsatlar yaratmaktadır. Modern sulama sistemlerinin inşası, toprakların yeniden tanıma kazandırılması ve tarımsal projelerin hayata geçirilmesi, büyük geri dönüşün ekonomik temellerini daha da güçlendirmektedir. Bununla da kalmıyor, bölgenin turizm potansiyeli de dikkate alınıyor. Mevcut koşulların daha da geliştirilmesi, turist akışının artmasına da katkıda bulunacaktır. Bu sadece bizim değil, uzmanların da öngördüğü bir durumdur. Qarabağın ekonomik geleceğini belirleyen başlıca etkenlerden biri de enerji potansiyelidir. Qarabağ ve Doğu Zəngəzurun yeşil enerji bölgesi ilan edilmesi hiç tesadüf değildir. Kəlbəcər ve Laçın'ın hidroelektrik potansiyeliyle güneş ve rüzgar enerjisi projeleri bölgeyi Azerbaycan'ın enerji stratejisinde özel bir konuma yerleştiriyor. Bu yaklaşım hem iç talebi karşılamaya hem de gelecekteki ihracat fırsatlarını genişletmeye hizmet ediyor.

Yeni Akıllı Köy sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde yürütülen geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri Büyük Dönüş Programı'nın başarıyla devam ettiğini göstermektedir. Devletimiz tarafından Karabağ ve Doğu Zengezur'da modern şehirler ve köyler inşa etmek ve eski zorunlu göçmenlerin anavatanlarda güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşlerini sağlamak için önemli projeler yürütülmektedir. Bu sürecin bir sonraki aşamalarından biri de Adan bölgesindeki Başgervent Köyü'nün yeniden inşasıdır.

İdaresi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Yaklaşık 30 yıllık işgal süresince Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş toprakları dünyanın en çok mayın döşenmiş bölgelerinden bazıları haline geldi. Günümüzde mayın tehdidi sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda insani, sosyal ve ekonomik kalkınmayı engelleyen başlıca faktörlerden biridir. Büyük dönüş programının başarılı bir şekilde uygulanması, yeni yerleşim yerlerinin inşası, altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve eski sorunlu göçmenlerimizin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri dönmesi, öncelikle bölgelerin mayınlardan temizlenmesine bağlıdır.

Azerbaycan topraklarını mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizleme yükünün büyük kısmı Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı'na aittir. Kurum Modern Teknolojiler, özel eğitimli mayın temizleyicisi, mekanik aletler ve özel eğitimli hizmet köpekleri kullanılarak geniş çaplı operasyonlar yürütmektedir. Mayın temizleme süreci uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmekte ve güvenlik en öncelikli husus olarak belirlenmektedir.

0: İşgalden kurtarılan bölgelerde yolların, havaalanlarının, elektrik ve su hatlarının, okulların, hastanelerin ve yerleşim alanlarının inşası tam olarak mayın temizleme çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Ağlı, Talış, Laçın, Fuzuli, Cebrail, Zengelan, Şuşa ve diğer yerleşim yerlerinde uygulanan imar projelerinin temelinde öncelikle güvenli bir ortam yaratılması yatmaktadır. Bugün mayın temizleme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Anama Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Süleymanov şunları söyledi.
1: Azad edilmiş ərazilərdə bu istiqamətdə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 287.385 hektar ərazi təmizlənib, 255.000 mina və partlayıcı xüsusatlar aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.
0: Azerbaycan, uluslararası platformlarda mayın konusunu sürekli gündeme getirmektedir. Resmi Bakü, Ermenistan'ı mayınlı bölgelerin doğru haritalarını sağlamamakla ve sağlanan haritaların güvenilirlik düzeyinin düşük olmasıyla suçluyor. Bu durum mayın temizleme sürecini zorlaştırır, ek zaman ve kaynak gerektirir ve aynı zamanda insan hayatına yönelik riskleri artırır. Yeni teknolojilerin, insansız hava araçlarının, yapay zeka temel çözümlerin ve dijital haritalama sistemlerinin uygulanması daha verimli operasyonlara olanak tanır.
1: Yeni avadanlıqlara gəldikdə isə mən sizə Çin Xalq Respublikası tərəfindən agentliyə ianə olunmuş X-ray cihazı nümunə kimi göstərə bilərəm. Bu rengen cihazıdır, amma müəyyən həddə işləyən rengen cihazıdır və bu rengen cihazından qapalı yerlərin arxasında, qapıların arxasında, hansısa bir dolapların içində, yeşiklərin içində nələr olduğunu biz onu açmadan artıq görürüz.

Azerbaycan'ın bugün karşı karşıya olduğu en önemli görevlerden biri işgalden kurtarılan toprakları tamamen güvenli yaşam alanlarına dönüştürmektir. Mayın temizleme süreci yalnızca bölgeleri tehlikeden kurtarmak açısından değil, aynı zamanda büyük dönüşü hızlandırmak,

0: Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo İn sayfasından da dinlediniz.
1: Bir Ruh, Bir Vatan. Beynəlxalq Radio 85.